Ev de mava baş. Serok Mesut Barzani evrol gel Serok endamen civata parizga Salahadine civya. Dijimene de terkezi serbirat ya PKT yanu giringi ya cibeci kirna destur Iraqi hata kirnu. Serok Barzani go destur Iraqi nakşarri ya çara ser kirna hamu keşeyane. Barpırsı fermanga peyvendiyen derveyin hükümet Arima Kursan Sefin Zeyragahant Kujdama şer dest pekiriye Herima Kursan'ı hatiye armanç kirinu zirareki zede giyiştiye Jirkhana Aburiye u Walatiyen Herima Kurdistan'ı. Endame cümbatan ünerin Iraqi Eşvaq Caf Ragahant ku em hevdedin de bücceya 2027 Iraqi'de bir rengeki destürü yasayı bücceya Herima Kurdistan'ı ji tedebe. Şiretkarî Wezareta Navxwe Hukûmeta Herêma Kurdistanê Ragahand, Hewlêr û Bexda giştina rêkeftinê li ser serpirs

0: します。シューバーシュトゥホク。Hoş geldiniz. Selamet, inşallah herkes keyifli bir akşam geçirecek güzel şarkılardan oluşturan bir repertuarla sizlerleyiz.
1: Tekrardan. Şu Hoş geldiniz. Radyo. 88.5 88.9

0: Ev demava baş. Serok Mesut Barzani ev rol gel serok en damen civata parizga Salahaddin'i civya. Dicimene de terkezi serbirat ya PKT yanu giringi ya cibeci kirna destur Iraqi hata kirnu. Serok Barzani go destur Iraqi nakşerri ya çara ser kirna hamu keşeyane. Barpırsı fermanga peyvendiyen derveyin hükümet Arima Kursan Sefin Zeyragahan Kujdama şer dest pekiriye Harima Kursan'ı hatiye armanç kirinu zirareki zede giyiştiye jirkhana aburiyu valatiyen Harima Kurdistan'ı. Endame Cumhuriyetan Unerin Iraqi Eşvaq Caf Ragahand ku em hevdedin de bücceya 2027 Iraqi'de bir rengeki destürü yasayı Bücceya Harima Kurdistan'ı jiyi tedebe.
1: Devok Radio, hashtag #.ne